Joe.

cebine mıhamam, havşadır aklumar el alam. Azir azil akiyip, hacı kaznadır aklumar edik giyip, büyük kuştuna baş giyip, sonda İsa nurar edik giyip, azib evrat, verdir adı aklumare devran giyip az ebil o kalu razile bu deşer alevi ebu kalın diye mere mafula ercari e alle kule e gazi.

Lekeyne, lekeyne, gran, gran, teke bu kanam çadra. Lekeyne, lekeyne, gran, gran, teke bu kanam çadra.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgah marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radyo Wave.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Vpişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.
3: Slavoglav hejano, gandino, bajarino, danes be pishte khawe, le sar tashte, nav arabe, che le sar karbi, che nav bostan, le bajir bi anji gundan, dem demane jiya sibheye. Ben radyo etke mevane, mevane bernameya Slavoglav, ku dengo rangi civakiye. Be kelecan be dakhaso heviyen ve, be enge rojen hafteye, tashte ya rahi deruniya kwa, be bernameya Slavoglav, derbas bikin.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için Karaca

0: çekirna lahmacun pide u künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amedi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

kevanu beri vane guti gel mene kedume ki hane kanuna kırdı ya şivali cere guti hecete hava kiskana ye beri vanana ye periyana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenati beca yadi babo prebe meşkam kadya şirem rıca beri vane tori vane hasbe vane beri vane Duzane mala babe beri balanıp kerenge Avze kirasır imala babe beri bane sebi avre ışk edip Ye evini edip, ye mal hrabin edip Şivano deve kabiz Gerzelav bezle Teziyel mi derenge beri bane Tarifane

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede un jibo revitiye kharine tene ve khandin canu ciger ocak başı le benda veye le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به خاصانن جبو آمده
3: Tezgel.com'da 10

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Ağrı'daki halk buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, devletin halkın direnişi karşısında adım attığını belirterek örgütlenme çağrısı yaptı. Yurttaşlar ise öz eleştiri, eğitim ve barış taleplerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir panelde sürece dair kalıcı bir şekilde bu soruna bir çözüm üretilmesi noktasında çok kritik bir süreçte olduklarını söyledi. Mutlak Mutlan kararıyla göreve getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurması halinde bunun Erdoğan'a hizmet etmek olacağını savundu. Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edildikleri ana ait ortaya çıkan fotoğraflara ilişkin konuşan Dersimliler, yüzleşme ve mezar yerlerinin açıklanmasını istedi. Küresel güçlerin gidici, bölgedeki halkın ise kalıcı olduğunu belirten Orta Doğu uzmanı İslam Özkan, Türkiye'deki çözüm süreci, siyasal süreçlere katılımı, siyasi mücadeleyi ve barışçıl yöntemleri teşvik ediyor dedi. Antep Emniyeti hakkında verilen zaman aşımı kararıyla Ankara Gar katliamının arkasındaki kamu sorumluluğunun gizlenmeye çalıştığını belirten dava avukatlarından İlke Işık, Yakup Şahin'in adres tespit edilmesine rağmen kapısı bile çalınmadı dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38 oldu. Yarım asırdan bu yana çiftçilik yapan Abdullah Aysu, agroekolojinin zehirli endüstriyel tarıma karşı bir alternatif olduğunu belirterek, kanser karşıtı olan likopen ile polenik asidin endüstriyel tarımla birlikte yok edildiğini söyledi. CHP'li Toroslar Belediyesi'nin savunmasını almadan işten çıkardığı sendika temsilcisi Kenan Semen, baskı ve mobbinge tepki göstererek hukuk mücadelesi başlattığını belirtti. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Gökhan'ın isminin geçtiği 27 toplantı, kadın çalışmaları ve tanık beyanlarını suç unsuru olarak değerlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. 40 bin ekmekle üretime başlayan fabrikada 100 bin ekmek çıkarılması hedefleniyor. 11 ayda tamamlanan fabrikada üretilen ekmekler 43 halk ekmek noktasında halka sunulacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, yaklaşık 100 kişilik istihdam hedeflediklerini, şu anda çalışan 60 kişinin 50'sinin kadın olduğunu ifade etti. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp cinayetine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Urfa'da Yol İş Sendikası misafirhanesinde konaklayan aile hekimi Ahmet Güner'i şüpheli şekilde ölü bulundu. Urfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Erzincan'daki 3 cezaevini ziyaret eden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi Hapishane Komisyonu, tutsakların sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti. Samsun'da Mualla Boyeri yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Mualla Boyeri'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı'nda hayatını kaybeden anne ve babasının cenazelerini halen bulamayan Yiğit Göktür torun, "Bir mezarım olsaydı en azından dua edebileceğim bir yerim olurdu," dedi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'de suda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğine yönelik ablukanın 14 Temmuz saat 23 itibariyle yeniden uygulanacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka uygulayacaklarını belirterek, güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılığında sevk edilen tüm yüklerin %20'si oranında ücret alacak dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hamatül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4.565'e çıktığı bildirildi. Pakistan ve İran'ın uyguladığı baskı politikalarının hak ihlallerini artırdığını belirten Beluç Kayıpların Sesi Koordinatörü Araosa Beluç, "Mücadelemizin özünde onur, özgürlük ve kimliğimiz var," dedi. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 3 nükleer reaktörün faaliyeti durduruldu, 8 reaktör düşük güç moduna alındı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 34 derece, Van 30 derece, Urfa 40 derece, Muş 35 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.07, Euro 53.56, gram altın 6097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wen.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Ağrı'daki halk buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, devletin halkın direnişi karşısında adım attığını belirterek örgütlenme çağrısı yaptı. Yurttaşlar ise öz eleştiri, eğitim ve barış taleplerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir panelde sürece dair kalıcı bir şekilde bu soruna bir çözüm üretilmesi noktasında çok kritik bir süreçte olduklarını söyledi. Mutlak Mutlan kararı ile göreve getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurması halinde bunun Erdoğan'a hizmet etmek olacağını savundu. Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edildikleri ana ait ortaya çıkan fotoğraflara ilişkin konuşan Dersimliler, yüzleşme ve mezar yerlerinin açıklanmasını istedi. Küresel güçlerin gidici, bölgedeki halkın ise kalıcı olduğunu belirten Orta Doğu uzmanı İslam Özkan, Türkiye'deki çözüm süreci, siyasal süreçlere katılımı, siyasi mücadeleyi ve barışçıl yöntemleri teşvik ediyor dedi. Antep Emniyeti hakkında verilen zaman aşımı kararıyla Ankara Gar katliamının arkasındaki kamu sorumluluğunun gizlenmeye çalıştığını belirten dava avukatlarından İlke Işık, Yakup Şahin'in adres tespit edilmesine rağmen kapısı bile çalınmadı dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38 oldu. Yarım asırdan bu yana çiftçilik yapan Abdullah Aysu, agroekolojinin zehirli endüstriyel tarıma karşı bir alternatif olduğunu belirterek, kanser karşıtı olan likopen ile polenik asidin endüstriyel tarımla birlikte yok edildiğini söyledi. CHP'li Toroslar Belediyesi'nin savunmasını almadan işten çıkardığı sendika temsilcisi Kenan Semen, baskı ve mobbinge tepki göstererek hukuk mücadelesi başlattığını belirtti. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Gökhan'ın isminin geçtiği 27 toplantı, kadın çalışmaları ve tanık beyanlarını suç unsuru olarak değerlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. 40 bin ekmekle üretime başlayan fabrikada 100 bin ekmek çıkarılması hedefleniyor. 11 ayda tamamlanan fabrikada üretilen ekmekler 43 halk ekmek noktasında halka sunulacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, yaklaşık 100 kişilik istihdam hedeflediklerini, şu anda çalışan 60 kişinin 50'sinin kadın olduğunu ifade etti. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp cinayetine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Urfa'da Yol İş Sendikası misafirhanesinde konaklayan aile hekimi Ahmet Güner'i şüpheli şekilde ölü bulundu. Urfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Erzincan'daki 3 cezaevini ziyaret eden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi Hapishane Komisyonu, tutsakların sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti. Samsun'da Mualla Boyeri yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Mualla Boyeri'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Cemir Çapar Apartmanı'nda hayatını kaybeden anne ve babasının cenazelerini halen bulamayan Yiğit Göktür torun, "Bir mezarım olsaydı en azından dua edebileceğim bir yerim olurdu," dedi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'de suda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğine yönelik ablukanın 14 Temmuz saat 23 itibariyle yeniden uygulanacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka uygulayacaklarını belirterek, güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılığında sevk edilen tüm yüklerin %20'si oranında ücret alacak dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hamatül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4.565'e çıktığı bildirildi. Pakistan ve İran'ın uyguladığı baskı politikalarının hak ihlallerini artırdığını belirten Beluç Kayıpların Sesi Koordinatörü Araosa Beluç, "Mücadelemizin özünde onur, özgürlük ve kimliğimiz var" dedi. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 3 nükleer reaktörün faaliyeti durduruldu, 8 reaktör düşük güç moduna alındı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 34 derece, Van 30 derece, Urfa 40 derece, Muş 35 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.07, Euro 53.56, gram altın 6097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyê xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocak başı li benda ve ye. Li can û ciger ocak başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocak başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgah marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kali bke, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih ma.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil.

0: 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Jinavenda Nucheyan Denbaş. Tıdanezana huya Davide Dem Partiye Diyarkır Kureya Aştiya Mayinde bi Demokratik Bunere Derbastıbe Ureya Demokratik Buneji bi Gavin Siyasi Yen Veyrekre Derbastıbe U Gringiya Afrantına Şertu Mercin Tekes E Abdullah Öcalan Hatkırın. Serokê MHP Devlet Bahçeli kuliser pevajoya aştî û civaka demokratîk bêdeng ma bertek nîşanda û got ku daxuyaniya Trump a ji bo bidawîkirina peymana bi Îranê re di dema lûtkeya NATO-ya de kir pisikirêke. Peşnûme kanûnek ji 18 madeyan pêkti ku mijarên wekî zarokên tevlî sûc dibin berpirsyariyên malbatî û ewlehiya çekan ve dihewîne ji aliyê AKP ve pêşkeşî meclîsê hate kirin. Peşnûme kanûn ji parastina çekên bê destûr bigire heya cezayên zêde ji bo dê û bavan û heta îhtimala girtina heta hetayê ji bo zarokên 15 û navbera 18 salî de dihewîne. Komeleya Mafê Mirovan daxwaza lêpirsîna mirina lîstikvanê Şanoyê Murat Çîçek kir ku li Japonyayê di binçavkirinê de miribû û bang li Wezareta Karên Derve û Konsoloshaneya Tirkiyê kir ku berpirsyariyê bigirin ser xwe. Komedyen Tuba Ulu ji ber ku di bernameya xwe de li ser Sultan Süleyman Şah henek kiriye bi sûcê bi eşkereyî hekaret li beşek ji gel kiriye di hat darzandin 5 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn. Meclisa Tendüristiya Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayetên kar ya Hezirana 2026-an eşkere kir. Li gorî raporê herikem 228 karker di cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane, ji 228 karkeran 10 jê jin, 218 jê mêrin. Her wiha li gor raporê 6 karkerên zarok, 14 koçber jî di nav cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane. Reveberiya Daristanên Qulpêr parastina birîna darên ê li navçeyê kir û îda kir ku ev yek li gorî rêziknameya ne û armanca wê wejîna xwezayê ye. Kongreya Avakirina Dersimê, Federasyona Yekîtiyên Demokratîk ên Dersimê yên Ewropayê û hîn komele piştî weşandina wêneyên darvekirina Seyit Rıza û hevalên wî daxuyaniyek hevbeştan. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku nîqaşên teknîkî divê rastiya dîrokî nexin bin siya xwe û banga rûbrûbûna bi rabirdûyê re eşkerekirina rastiyê û eşkerekirina gorên weşartî hate kirin. Di çerçeveya lêpirsîna Bertilê de ku ji hêla serdozgeriya komere ya İzmîrê ve li dijî şaredariya Güzel Bahçeyê tê meşandin ji bo 7 kesan biryara girtinê hatayîn û 4 ciwan hatin binçavkirin. Lîstikvanê berê yê futbolê Nihat Kahvecî bi tohmeta tundî li hevjîna xwe kiriye hate binçavkirin. Ji aliyê TJA-yê ve li Nisêbînê ji bo Elatan zaroka ku li taxa dara ya navçe Artuklu ya Mêrdînê hat kuştin, taziye hate dayîn û taziye bi girseyî hat ziyaret kirin. Aktivîsta TJA-yê Zelal Coşkin di taziyeyê de axivî û wiha got: "Mixabin ji ber kuştina hevalemeyê civan ê 15 salî em pir xemgîn bûn, em ê nehêlin ku ev komkujî bêceza bimînin û em ê heta dawiyê wan bişopînin." Li gundê Şahverdî ya navçeya Dêrik a Mêrdînê ME ya 15 salî dihnehê tirmehê de li malê bi çekê ji serê xwe birîndar hatû bidîtin. ME-yê birîndar rakirin nexweşxaneya perwerdehî û lêkolînê ya Mêrdînê ME îro jiyana xwe ji dest da. Li navçeya Demre ya Antalya'yê agir bi daristanê ket. Ji bo vemirandina agir hem ji hewa û hem ji erdê ve xebat tên kirin. Parlamentoya Îranê ji bo ewlekarî û rêvebirina tengava Hürmüzê peşnûme kanûneke nû xist rojava xwe. Serokê Komîsyona Ewlekariya Netewî ya Meclisa Îranê İbrahim Aziz îragihand ku peşnûme kanûna bi sernavê ji bo ewlekariya tengava Hürmüzê û kendava Basra'yê û pêşvebirina wê bi dewamî çalakiya stratejîk pêşkeşî parlamentoyê hate kirin. Li ser naveroka peşnûmeyê û dema nirxandina wê agahî nehate parvekirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin du xweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

çalma. Bakın ya dedi la işaret edesler düşümezleri desim acili düşümezlesim acı olayım. Melisi elleri bir sene rekan rüzünü yeke kurmanca yeke acıma yeke. Allah sulası bir açımın ucum yankacıydı tırken mi diye ki ben zirafı çabı kirli biz mi teyli çapır direce porkeşe ne kandile. Gerden de racı da kondurayım tabi çartıl yapıldı mı sen aşka faizi bir efendim artarı derdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemre de Arabi halukat dedi gerden ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okur ne çıka vurun. Mesut ve teriz ütürüz bağırır akua diyem şemren hiyalı kama ki nurut ya vaydel. Vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel. Ahlele, arabe, mesur rası be, rabine, abaye, kurul baye, şer kurul baye, garbi çabur rası meteye gimine. Aziz şümünü cem yankazıyı da acem emediye kapın zirafe çapın zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Kanani doktora ki devlet tecvid attı ya çanta ki destana kut ya hiyal o kham

0: راديو وين
1: كلك دحوشة مدان عبيت لي فلي ويك بيك نوك بيه نعتين

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yel. Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Guhdaren Aziz, le maleu kuçeye, le bazaran u parkan, le her dereu her gavi, bizimane hu bahıbır, bikenunu havnan bebinin. Zamaneme her tiştemeye. Zamaneme hilinu hebuname.

beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak.

bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz, bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar, bütün kara parçalarında.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin meclisteki grup toplantısında konuşarak artık sözden ve niyetten çıkarıp pratik adım atılmalı ve meclis bu dönemde kapanmadan mutlaka ve mutlaka bir saat dahi beklemeksizin üzerinde mutabık olunacak bir çerçeve yasa parlamentoya gelmeli dedi. Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özgür Özel, "Yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum." dedi. Özgür Özel, 4.5 milyon kişi dünyadaki 157 ülkenin nüfusundan daha yüksektir ve Türkiye'de 4.5 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlerin zaten hali perişan ama bu ülkede çalışmak yoksulluktan kurtulmaya yetmiyor, bu ülkede insanlar çalıştıkça da yoksullaşıyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacağız. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız." dedi. Ayşe Tokyaz'ı öldürüp valize koyan Cemil Koç'un 8. kattan düşerek yaşamını yitiren Ecegül Ovezova davasındaki yargılaması devam ediyor. Genç kadını bağlayıp darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Koç, "intihar mı, araştırılsın" diyerek savunma yaptı. Ahmet Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kürdistan bölgesinin köklü kulüpleri olan Zaho ve Duhok ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Haziran ayı 2026 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre en az 228 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 228 kişiden 10'u kadınken 218 ise erkek oldu. Yeni rapora göre 6 çocuk işçi, 14 göçmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Türkiye'nin buğday ithalatında önemli paya sahip şirketlerden Taban Gıda ile şirket ortağı Aras Demir hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi. İstanbul 1. Asya Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla başlayan süreçte ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu. Yapılan incelemede cesedin Turgay Altun'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mardin'in Dargeçit Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kırsaldara mahallesinde katledilen Ela Tan isimli çocuk için Nusaybin'de Özgür Kadın Hareketi tarafından kurulan taziyeye kitlesel ziyaret gerçekleştirildi. Şırnak Cizre'de hakkında ihbar olduğu iddiasıyla darp edilerek gözaltına alınan Mahircan Ada, görevli memura mukavemet ettiği iddiası ile tutuklandı. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü. Antep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Turuncu Holding Ayşe üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Turuncu Holding Ayşe ile bağlı 25 şirkete kayyım atandı.
İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı asla ABD'nin saldırıları savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik varılan anlaşmaları bozmak için elinden geleni yaptığını söyledi. ABD'de 31 eyalete yayılan parazit salgınında yüzlerce kişi hastalandı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Resmi verilere göre 1 Mayıs'tan bu yana 843 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 86 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'nin egemenliğine tehdit oluşturduğunu savunarak, mahkemenin ortadan kaldırılması için diplomatik girişim başlattıklarını açıkladı. Çin'in ihracatı, Orta Doğu'daki savaşın küresel ticaret üzerindeki etkilerine rağmen Haziran ayında ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde büyüdü. Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ülkenin ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 artış kaydetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

kür hä kür emle vahadan da svarom. Çağule mavizde rahat değil, eşke kenadır ve gebiyeden Arap daru alba bi hasabın yadır.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin meclisteki grup toplantısında konuşarak artık sözden ve niyetten çıkarıp pratik adım atılmalı ve meclis bu dönemde kapanmadan mutlaka bir saat dahi beklemeksizin üzerinde mutabık olunacak bir çerçeve yasa parlamentoya gelmeli dedi. Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özgür Özel, "Yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum." dedi. Özgür Özel, 4.5 milyon kişi dünyadaki 157 ülkenin nüfusundan daha yüksektir ve Türkiye'de 4.5 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlerin zaten hali perişan ama bu ülkede çalışmak yoksulluktan kurtulmaya yetmiyor, bu ülkede insanlar çalıştıkça da yoksullaşıyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacağız. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız." dedi. Ayşe Tokyaz'ı öldürüp valize koyan Cemil Koç'un 8. kattan düşerek yaşamını yitiren Ecegül Ovezova davasındaki yargılaması devam ediyor. Genç kadını bağlayıp darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Koç, "intihar mı, araştırılsın" diyerek savunma yaptı. Ahmet Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kürdistan bölgesinin köklü kulüpleri olan Zaho ve Duhok ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Haziran ayı 2026 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre en az 228 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 228 kişiden 10'u kadınken 218 ise erkek oldu. Yeni rapora göre 6 çocuk işçi, 14 göçmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Türkiye'nin buğday ithalatında önemli paya sahip şirketlerden Taban Gıda ile şirket ortağı Aras Demir hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi. İstanbul 1. Asya Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla başlayan süreçte ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu. Yapılan incelemede cesedin Turgay Altun'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mardin'in Dargeçit Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kırsaldara mahallesinde katledilen Ela Tan isimli çocuk için Nusaybin'de Özgür Kadın Hareketi tarafından kurulan taziyeye kitlesel ziyaret gerçekleştirildi. Şırnak Cizre'de hakkında ihbar olduğu iddiasıyla darp edilerek gözaltına alınan Mahircan Ada, görevli memura mukavemet ettiği iddiası ile tutuklandı. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü. Antep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Turuncu Holding Ayşe üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Turuncu Holding Ayşe ile bağlı 25 şirkete kayyım atandı.
İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı asla ABD'nin saldırıları savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik varılan anlaşmaları bozmak için elinden geleni yaptığını söyledi. ABD'de 31 eyalete yayılan parazit salgınında yüzlerce kişi hastalandı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Resmi verilere göre 1 Mayıs'tan bu yana 843 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 86 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'nin egemenliğine tehdit oluşturduğunu savunarak, mahkemenin ortadan kaldırılması için diplomatik girişim başlattıklarını açıkladı. Çin'in ihracatı, Orta Doğu'daki savaşın küresel ticaret üzerindeki etkilerine rağmen Haziran ayında ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde büyüdü. Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ülkenin ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 artış kaydetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le can و جگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
7: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
8: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
9: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
0: Reklamları dinlediniz. Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: No Wing, Wing'e şimal.

0: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye, şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo ve

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, dürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsun.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.

Vay kurban. Dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol gider dolana dolana. Bir hastan vardır umutsuz, belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak, memesinin altında bir sancı, bir hain bıçak. Ölüm bu, fukara ölümü. Geldim, geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü, ya da seher mahmurlukta bakarsın olmuş olacak. Bir hastan vardı umutsuz, hasreti uykularda, hasreti soğuk sularda. Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri, iki mavi kocaman korku çiçeği açar derin kuyularda. Dağlarının ardı korkunçtur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir buludun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdaları yaratan ellerin sahibidir bu. Körboğaz nafaka uğruna haldan düşmüş tebdil gezer. Dağlarının ardı nasıl anlatsam? Ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırılçıplak, vay kurban. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Yiğitlik, sen cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir. Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka. Budur ol hikayet, ol kara sevda. Seni sevmek felsefedir, kusursuz imandır, korkunç sabırlı. İpin kurşunun rağmına yürür pervasız ve güzel. Sıra dağları devirir, akan suları çevirir. Alır yetimin hakkını, buyurur kitabınca. Gün ola, devran döne, umut yetişe. Dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur, sıkıysa uykudan uyanmasın da. Bu yürek ne güne vurur? Kaçar damarlarından karanlık, kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan, hem de mutlulukla sunar. Beynimizin ışığında yeraltı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl sebil, ömrünün en güzel aşk hasadını elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Bire on, bire yüzle akşama gebe, şafakla doğan iş gücü. Yalanım yok, sözüm erkek sözüdür. Ol kitapta, böylece yazılıdır. Ol sevda, öyledir çünkü.